0: Acaba ona bir akrit atalım.
1: Şöyle bir katla başlamışım bunu. Ha, sağ olun.